karma bu kuş kampar lo. Ana nuarı ki toru na mi na nuar mamanı kapta va penta mı mı? Kete ana nuarı forma tiyer no manu kopu ki toru roti wa malla. Ana karma du bun kan ana mi ate anyum bien gumi ya piyari bien mi? Kul kul lo kocha koyi la çor çor ne emir çar kacha. Ana wa de kul lo lo koyi bed mo la piyer emir çar nyimba. Bani tam ki bun kan nyim mi ariyo ki piyari bi kire çel wen ma be ya piyara kul lo ko kuero. Anda wa wa de kul lo lo ko dan liyara wini kul nyim mi ya bi kire kire çel wen ma don be lo wen kul lo ko kuero. Ana lo ko kacha mo mo ne emir çar kacha nyim kuwe. Malaba karmiyana çoğu var gani umluğu çirvata kere malaba.